0: İyi akşamlar Adelaide. Yine bir pazar akşamında beraberiz. Geçtiğimiz hafta bir teknik arızadan ötürü birlikte olamamıştık. Şükür kavuşturana diyelim. Ben Deniz Batuk, Güney Avustralya Türk Derneği için hazırladığımız programda bugün dolu dolu içeriğimiz olacak. Ama öncelikle yeni bir telefon numaramız var. Sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Şu anda bizi arayabilirsiniz. İstek önerilerinizi belirtebilirsiniz. Bir arkadaşımız telefonun başında olacak. Veriyorum 0410-282-224. Telefon numaramızı tekrar edeceğim. Bizi program süresince yani yarım saat içerisinde arayabilirsiniz. Diğer zamanlarda istek ve önerilerinizi belirtebilirsiniz tabii ki. 0410-282-224 Güney Avustralya Türk Derneği'nin yeni telefon numarası. Şimdi hemen yeni bir bakıyorum toplum duyurularımızı okumak istiyorum. En başta aylık pazar toplantılarından bahsedeceğim. Ekim ve Kasım aylarında yapılması planlanan MCCSA binasındaki pazar toplantılarımız hem katılımın düşük olması hem de önümüzdeki iki ay boyunca birçok proje üzerinde çalışılacağı için şimdilik iptal edildi. Fakat radyo programımız her pazar akşamı saat 6 ile 6.30 arasında 5ABI radyosunda 103.1 FM'de sizlerle beraber. Daha sonra programımızı yine radyonun internet sitesinden www.5ebi.com/programs/Turkish bölümünden de dinleyebilirsiniz. Bir diğer etkinliğimiz 24 bunu daha bakıyorum tavla etkinliğimiz vardı. Evet. Tavla turnuvamız 17 Ekim Pazar günü gerçekleşecek. Öğleden sonra hatta ben de merakla bekliyorum bunu. Öğleden sonra saat 3 ile 6 arasında tavla turnuvası, okey ve tavla turnuvası düzenlenecek. 162 Gilbert Street üzerinde. Ki mekanda. Onun dışında bildiğiniz üzere Cumhuriyet Bayramı kutlamamız bu sene 31 Ekim Cumartesi günü akşam 6.30'da başlıyor. Mekan Hellenic Macedonian Cultural Center, 94 Henley Beach Road'da. Biletler $100 oluyor. Burada hem müzik hem eğlence hem 3 çeşit yemek verilecek. Grup Ezgi eşliğinde güzel bir akşam geçirilecek. Şimdi benim bu etkinlik duyurusundan anladığım, bu haberden anladığım bir değişiklik. Şimdi çocuklara da bir imkan açılmış. 8 ve 12 yaş arası çocuklar da aileleriyle beraber gelebilecekler. Onların bilet fiyatları da $75 olarak belirlenmiş. Bu arada Güney Avustralya Türk Derneği üyelerine de ücret $100 yerine $80 olarak belirtilmiş. Şimdi biraz duyurularımıza, haberlerimize ara verelim ve diğer konulara geçelim. Bu önümüzdeki salı günü aman dikkatli olun çünkü hava sıcaklıkları 31 dereceye belki daha bile fazla 35'e kadar bile çıkabilir. Lütfen kendinize dikkat edin önümüzdeki salı günü. Geçtiğimiz günlerde Danimarka'daydım. Orada bir Türk vatandaşıyla tanıdığım, sevdiğim bir insanla görüşme fırsatım oldu. Sizler için de küçük bir söyleşi gerçekleştirdim. Çünkü bizler tabii Avustralya'ya gelmişiz vaktiyle göçmen olarak. Dedim acaba Danimarka'da bir Türk göçmen olmak nasıl bir duygu? Neler yaşıyorlar? Tabii ki iklim farklı, kültür farklı. Onlar ne ummuşlar ne bulmuşlar? Onların tecrübeleri bizimkiyle kıyaslanınca nasıl gelişmiş? Onu gözlemledim. Gayet de hoş oldu. Benim açımdan en azından oraları görmek hoş oldu. Ben zannediyordum ki Adelaide'da skuterler, bisikletler çok. Hep sağıma soluma bakarım ezilmemek için. Hiçbir şey değilmiş. Kopenhag'da fark ettim ki herkes 3 şeritli otoyol gibi gidiyor. Bisikleti 7'den 70'e herkes kullanıyor. Çocuklarını okuldan alıyorlar. Gençler, yaşlılar her yere bisikletle gitmeyi tercih ediyorlar. Çok etkilendim. Çok hoşuma gitti. Araba yerine bisiklet fikri de hoş geldi. Şimdi Danimarka'dan Yeşim'le bu söyleşimizi dinleyeceğiz. Ondan sonra müzikle devam edeceğiz.
1: Merhaba Deniz, teşekkür ederim. 14 yıl önce eşim buradaydı, Danimarka'daydı. O amaçla geldim. Ama eşimle 8 yıl önce evlenmiştim. Türkiye'de yaşamıştık ve Danimarka'da yaşamaya karar verdik. Tabii benim o İstanbul'da okuduğum okuldan dolayı da Almanya ile bilgim vardı. Danimarka'da Almanya'nın kuzeyinde kültürleri bir açıdan benziyor. Dil açısından sorun olacağını düşünmedim. Bir süre içerisinde öğrenebileceğimi düşündüm. Ben hani böyle bir kültür şoku yaşamadım. Dili hakim olmanın önemi var. Ben edebiyata da meraklı bir insanım. Yani okula gittim. İlk geldiğimde okula gitmem gerekiyordu. Okulda da tabii bu Dance ile Almanca da benzediği için Almancaydı da benim ilk eğitim aldığım dil. Edebiyat aracılığıyla toplumun yapısı, insanlar. Yani burada da aslında hepimiz insanız. Hepimizin duygusal hikayeleri birbirine çok benziyor. Fark tabii tarihsel farklar, dinsel farklılıklar. Bunlar tabii her insan için farklı oluyor. Ne kadar önemli olduğu. Yani ben ilk etapta hep herkesi kendim de dahil bir insan olarak yaklaştığım için ve edebiyatı da birleştirdim. İş hayatına da girmeye başlayınca daha kolay oldu yaşamak benim için burada. Eşim Türkiye'yi çok sevmişti.
0: Evet.
1: Orada çok güzel dostlukları oldu. Türkçesi de tabii orada bir nebze Türkçe öğrendi. Burada tabii benim ana dilim olduğu için duygularımda muhakkak ki Türkçe konuşuluyor duygularımı ifade ederken ama pratiklik açısından ve ben kendimi geliştireyim diye özellikle dedim eşime birkaç sene sonra biz Danca'da konuşmaya başlayalım.
0: Tabii.
1: Bizim hocalarımız da tavsiye ediyordu hani bizim için daha iyi olur diye eşiniz eğer Danimarkalıysa. Ama İngilizce çok konuştuk Türkiye'de tabii. İngilizce de giriyor. Yani evet üç dilde konuşuluyor bu evde. Eğer Türkiye'den geliyorsanız, Türkiye Avrupa üyesi ülkesi olmadığı için bazı sınavlardan geçmek durumundasınız. İlk etapta eşim Danimarkalı olduğu halde kurallar böyle ama çok yardımcı oluyorlar. Mesela ilk geldiğimde birkaç ay içerisinde bir sınava girmem gerekiyordu. Ve hemen sana bütün materyalleri gönderiyorlar, sağlıyorlar. Çok basit bir danca. Yani öyle tarihler, ufak tarihsel bilgiler, kolay anlaşılabilecek şeyler. Çok ufak. Tabii biraz hazırlıklı olmak gerekiyor ama onlar bütün materyalleri veriyorlar, çalışıyorsun, sınava giriyorsun. Ben bu sınavı geçtim. Bu sınavı geçtikten sonra sana ücretsiz dil eğitimi veriyorlar. Farklı seviyelerde. Bu da benim 1,5 yıl sürdü. Ondan sonra vatandaşlık kartı, yani oturum kartı ve bu ilk sınavı geçtiğin an çalışabiliyorsun da istediğin işte. Şöyle ben kış ayında gelmiştim ve Kuzey Danimarka'da yaşıyoruz. Kuzey Danimarka'da da güneş daha az oluyor. Üst üste karanlık yani kapalı olan günler tabii bunlar ilk etapta insanı etkiliyor. Ama burada yapacak şey bol bol doğa gezileri.
0: Aa, ne
1: Doğa
0: güzel.
1: gezilerinin verdiği tabii her ülkede olduğu, her doğa yerinde olduğu gibi bunlar insanın o soğuk havalarda ya da kapalı havalardaki duygu durumuna da iyi geliyor. Ama tabii ki de kolay olmuyor. İlk etaplarda üst üste mesela 10 gün sürekli güneşin çıkmadığı zaman olmuştu. Bunlar da aşıldı. Şimdi alıştım ama gene havalar kapalı olduğu zaman Danimarkalılar da dahil olmak üzere nerede güneş diye bekliyorlar.
0: Evet.
1: Burada yaşamalarına rağmen. Zaten şöyle bir şey, havalar kapalı olduğu zaman, kış olduğu zaman herkes içeride mumlar yakılıyor. Pencereler her zaten açık. Hani onu ışıkla karanlığını atlatmaya çalışıyorlar. Yaz geldiği zaman insanlar çok daha fazla gülüyor. Gerçekten ama çok yani
0: Etkiler.
1: çok etkiliyor, çok etkiliyor. Çok insanlar yazın tabii ki de daha mutlu.

Nilüfer'den dinledik Aldanırım Sanma. Tabii MP3'lerden çok daha önce, hatta CD'lerden çok daha önce plaklar vardı. Bizler de plak şirketi diyorduk ve hatta ben gençken bir plak şirketinde çalışıyordum. Normalde siz bir sanatçı bulursunuz, o kişiyi sanatçı yaparsınız. Tabii onun yeteneği vardır ama bir böyle pazarlama, allama, pullama, süsleme, bir imaj oluşturma da önemli bir görevdir plak şirketinde. Bir gün çok uzun boylu bir kadın geldi çalıştığım plak şirketine. Müthiş makyajlı, böyle saçlar yapılmış, böyle uzun topukları var, böyle tıkır tıkır geliyor, yürüyor. Çantasını açtı, böyle bir proje çıkardı. Ama kaset kaydedilmiş, kayıt hazır, aranjman hazır, albüm kapağı hazır, fotoğraflar hazır, her şey hazır. Biz o kadar şaşırdık ki ekip olarak, dedik ne oluyoruz? Dediler ki bu Candan Erçetin. Kendisi sadece kendisine bir distribütör arıyor. Çünkü her şeyini hazırlamış, yapmış, hazır. Çok şaşırmıştık. O zaman ben kendisine, yanlış hatırlamıyorsam, bir basın bülteni hazırlamıştım. İlk albümü için, daha ilk çıktığında. Hatta böyle hatırlarsınız, sandalyeye ters oturup da bir şarkısı vardı böyle Balkan ezgileriyle. O dönemler. Yine o dönemlerden şimdi bir şarkı dinleyeceğiz. Adı Gamsız Hayat.

Candan Erçetin'den dinledik Gamsız Hayat. Bir sonraki parçaya geçmeden önce duyurularımızı yinelemek istiyorum. Öncelikle yeni bir telefon numaramız var. Bize şu anda ulaşabileceğiniz bir numaramız var artık. 0410 282 224. Buradan bize istek ve önerilerinizi her zaman belirtebilirsiniz. 17 Ekim Pazar günü öğleden sonra saat 3 ile akşam 6 arasında da okey ve tavla turnuvası, bildiğiniz gibi İstanbul Lounge'da 162 Gilbert Street'te düzenlenecek. Ben de orada olacağım. Beni yenmek istiyorsanız buyurun gelin efendim. Giriş ücreti $10 olarak belirlenmiş. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 31 Ekim Cumartesi akşam 6.30'da Henley Beach Road üzerindeki Hellenic Macedonian Cultural Center'da. RSVP şart, biletleri önceden ayarlamak gerekiyor. Ödemesini sonra yapabiliyorsunuz bildiğim kadarıyla. Güney Avustralya Türk Derneği üyelerine yanılmıyorsam $80 olması lazım. Evet, notlarıma bakıyorum. Diğer kişilere $100. 8-12 yaş arası için de $75'lık çocuk biletleri çıkarılmış durumda. 3 çeşit yemek ve grup ezgi eşliğinde böyle neşeli bir gece geçirilecek. Şimdi Yeşilçam klasiklerine bakıyorum. Tabii Yeşilçam deyince Google'da bile ilk aradığımızda karşımıza Belkıs Özener çıkıyor. Belkıs Özener'in 1970 yılına ait Kara Gözlüm filminden herkesin çok iyi bildiği Benim Gözüm Sende adlı parçayı birazdan dinleyeceğiz. Bu parçada hatırlamaya çalışıyorum. Kim oynamıştı? Bu da galiba Türkan Şoray'ın filmiydi diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamadıysam.

Sevgili dinleyiciler, programın yavaş yavaş son dakikalarına doğru ilerliyoruz. Ben bugün bayağı nostaljik takıldım. Hep eski şarkılar çaldım. Önümüzdeki programda biraz daha yeni parçalara da yer vereceğim. Demek ki bugünkü ruh halim biraz böyleymiş. Şimdi programın son dakikalarına girerken Selda Bağcan'dan Adalet'in Bu Mu Dünya'yı dinleyeceğiz. Fakat şarkımızdan önce ben sizlere veda etmek istiyorum. Bu akşamlık bu kadar. Önümüzdeki pazar günü akşam 6'da ben yine sizlerle burada olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.